aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: anılarla baş başa bırakma. Anılar sen yokken boş bir mezar gibi. Benim için sensiz yaşamak ölümdür. Seveni terk etmek en büyük zulümdür. Böyle gitmek olur mu? Bu yaptığım doğru mu? Sensiz hayat olur mu?
1: 104.5 sizin radyonuz.
0: Sensiz yaşam olur mu Murat?

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM. 71 FM.
2: 71.

0: 95 sizin radyonuz.
1: Hayırdır kardeş la, bu ara herkes Ankaralı? Yapma ya. Vay be.
2: Neyse boş ver.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
0: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık restoranda sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Haydi, haydi.
1: 71 FM.

0: Hadi gel köyümüz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: yanayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir...

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mazmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: radyomuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle. Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
2: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
1: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi
4: Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 89 09.
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizle evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Beklam.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık restoranda sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318-212-3621, GSM 0544-619-2857, Osman Başkonak ve Ömer Başkonak.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale. Telefonlar 0318-218-3175, 0546-475-8909.
1: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225 05-1995-1995, GSM 542-405-4954, satılmış ve Celal Kaya.

0: sizin radyonuz
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Reklam. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restoran'da sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle. Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33, Kent Ormanı, Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37, Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
3: Hakem mi? Hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

0: tabii tabii.
1: Sizin radyonuz.
2: Reklam.
3: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 71 FM.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle. Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33, Kent Ormanı, Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 8196. Ekrem Öner. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 310 18 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Biglom.
1: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

saat 12.50 yaptığımız saatlerimizi efendim devam etmekteyiz programımıza. 0545-844-48-87 WhatsApp ve Instagram üzerinden 71 Radyo bularak mesajlarınızı buradan da bana ulaştırabilirsiniz. Tarzımız yok. Saat 14'e kadar yayındayız. Siz istiyorsunuz, biz yayınlıyoruz. Hadi bakalım. Burası 71, Serkan yayında.

Evet, 12.56 saatler efendim, istemiş olduğunuz şarkılarla devam ediyoruz. Tarzımız yok, hangi şarkı istiyorsanız o şarkıyla buluşturacağım sizi ve sevdiklerinizi. Yasemin hoş geldin. İyi yayınlar dileklerin için teşekkür ediyorum. Yasemin mesajında Metin Işık, Aydan Güzel istemiş, bunu paylaşacağım. Hülya sen de hoş geldin. Teşekkür ederim abicim, sağ olasın. Emrah Dinçer'den Asiye Çukur'u şarkısı, Asiye teyzeye, bana, Deniz ablaya, Zeliha'ya, sana gelsin, hoş geldin abim demiş. Tekrardan teşekkür ediyorum. Asiye Çukur'un da alıyorum listeye. 2-2 okuyup yayınlıyoruz. 2-2 okuyup yayınlıyoruz efendim, bilginiz olsun. Evet, saat 14'e kadar sürecek olan yayınımız istekleriniz doğrultusunda devam ediyor. Metin Işık, Aydan Güzel, hemen arkasından Emrah Dinç, Hasret Çukuru yayında.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

Evet, 0545-440-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo üzerinden devam ediyoruz programımıza, birlikteliğimize. Batuhan'cığım hoş geldin. Batuhan'a da bir selam verelim. Batuhan bu ne? Serkan abi kolay gelsin demiş, teşekkür ediyorum. Güzel olmuş. Seyit Yıldırım çalarsan sevinirim demiş.

Evet, 0545-440-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo üzerinden yayınlara dahil olabiliyorsunuz efendim. İki güzel şarkı devamında buradayız.

24 saatler devam ediyoruz efendim programımıza, birlikteliğimize. Sizler istiyorsunuz, bizler gönderiyoruz. 0545-844-8887 WhatsApp ve Instagram'da 71 radyodayız. Asiye ablacığım hoş geldin, sefalar getirdin. Ablacığım radyo 71'e hoş geldin. Zeliha'ya, Hülya'ya, Elif Hanım'a, Batuhan'a, sana, bana Ömer Şahin'den oynaması istiyorum demiş.

Evet, şöyle biraz Ömer'den eskilere doğru gidelim. Ondan yayınlayalım. Ve arkasından mekanın cenneti olsun, rahmetli Taner olduğundan yine güzel bir eser gelsin. Devamında buradayız.

Evet, 13.38 saatler devam ediyoruz. Gülten teyzeciğim hoş geldin, selam olsun sana. Serkan iyi yayınlar oğlum, teşekkür ederim, Allah razı olsun teyzeciğim, ellerini öperim. Dilbera gelmezsen gelme şarkısını yayınlayabilir misin? Bol kazançların olsun, Allah razı olsun cümlemize inşallah. Tabii ki.

geldin Ekrem'e selam olsun. İyi yayınlar diliyorum abicim demiş. Teşekkür ediyorum. Mesut Çelebi bombalanmış şehir gibiyim, yayınlar mısın demiş. Tabii ki. Bunu da alalım listeye. İki oldu değil mi? Tamam. Hadi bakalım bu iki eser de gelsin. İsteklerinizi 0545-800-4048-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo üzerinden gerçekleştirebilirsiniz efendim. Hadi bakalım.

Evet, 13.49 yaptık saatleri, devam ediyoruz. Evet, yeni sezonu Ekim ayının ilk haftalarında başlatacağım efendim, bilginiz olsun. O zamana kadar şöyle isteklerle devam edeceğiz.

Son istekleriniz için efendim 0545-844-8087 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayız. Mesajlarınızı, isteklerinizi bekliyoruz efendim. Evet, Asiye abla, ablam teşekkür ederim herhalde. Kırıkkale'yi özledim. Kırıkkale üstadları için evet bayağıdır Çanakkale'desin. Özlemişsindir memleketini. Hadi bakalım.

Evet efendim, bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Renk katan katılan herkese teşekkür ediyorum. Yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda. Sevme.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci sitesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

Reklam. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık restoranda sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
2: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep işine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ya.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle. Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 8196. Ekrem Öner. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
3: Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
1: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi
2: Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: yetmiş bir efendim.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemektesiniz.

0: Ayakta.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Kurban Bey.
2: Reklam.
3: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle. Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545-372-8196. Ekrem Öner. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995 GSM 542-405-4954 Satılmış ve Celal Kaya.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni azime. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir...

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinliyorsunuz.

Reklam. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
2: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep içine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

Reklam. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda. Sevme.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısı süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Yıllardır sizlere Kırıkkale'de doyumsuz lezzetler sunan Sönmez Pide Kebap Salonu lezzetine lezzet katmaya devam ediyor. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte nezih mekanımızda birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Sönmez Pide Kebap Salonu. Kıymalı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı pide, karışık pide, sucuklu pide, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm ve yine sayısız lezzetlerimizle lezzette farkı biz sunuyoruz. Ayrıca soğuk ve sıcak içeceklerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine siparişleriniz anında ulaştırılmaktadır. Sönmez Pide Kebap Salonu olarak sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mevlüt ve özel günlerinizde toplu pide siparişi alınmaktadır. Hizmet bizden, takdir sizden. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95 GSM 542-405-49-54 Satılmış ve Celal Kaya.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

Reklam. Profil Süper Kanal 1.5.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57, Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
1: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi,
5: Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: Reklam.
1: Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

yıkılır hemen çöker. Gidecek yok başka yeri, gözünü seveyim gitme. Gidecek yok başka.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem. 71 efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle. Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak.

yüreğinin çöllerine. Nehir oldum inanmadın. Saçlarının tellerine esir oldum inanmadın. Ben ki asi boy reymez, ben ki çılgın söz dinlemez. Senin için hem de kaç kez yaşlar döktüm inanmadın. İnanmadın ne yapayım? Sensizlik mi senden payım? Allah mısın ki tapayım? Sevdim seni inanmadın, öldüm sana.

0: 98.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tenç'in müzik yolculuğundaki yepyeni azime. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tenç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tenç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tenç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, 71

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler. 71 FM

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

Üzülme, dert etme canım. Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan ne mutlu sana. Elinde olmayanları söyleme bana. Elinde olanlardan bahset can. Üzülme. Geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her neyse bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki güzellikler de var bu hayatta. Gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir. Şimdilerde bol bol dua et. Hasat yakındır can. Kaderini sev. Varsa kederini de sev. Üzülme hastalıklarına. Gör hangi günahlarına kefaret olacak. Terk edildin diye de üzülme. Demek ki sevebilecek bir yüreğin var. Geçmişi unut. Hiç yaşanmamış gibi davran. Buluttan nem kapma. Döküver kirpiklerinden sonbaharı.

Bir gün ama bir gün mutlu tebessümlerle kol kola gireceksin. Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları. Yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına. Uçacaksın semalara sevdiklerinle can. Kim demiş ebem kuşağı yedi renk? Bakmakla görmek arasındaki farkı çözdüğünde anlayacaksın ne demek istediğimi can. Sana tanınan süre üzülmeye değecek kadar uzun değil. Herkes gibi sen de sonsuzluğa gün gelip kanat çırpacaksın. Hayatın telaşından insan pek farkında olmuyor ama kum saati alta doğru hızla akıp gidiyor. Henüz aşılmamış çok yolların var. Hiç mi güzellik yaşamadın? Ufacık bir hatırım da mı yok yanında? Hayatın ellerini bırakma, küsme. Hadi mavilerini giyin, çık dışarı. Denizle cilveleşen martılar gibi hayata kur yap. Yitirdiğin güneş için sevda türküleri söylemeye devam et. Ölümlü de olsa hayat, ölümsüz bakışlar.

kaçmakla kurtulamazsın ki. Yalnızlıktan, hüzünlerden, hayattan. Ayakta kalman gerek, yaşaman gerek can. Hayat seni de içinde görmek istiyor. Hadi yaklaş. Unutma ki yapmadıklarının kazası yok. Ve yine unutma ki aydınlık geceye hiçbir zaman yenik düşmedi.

Aradan neredeyse 5 yıl geçti. Sen yine yoksun ve ben yine unutamadım. Kum saatindeki kum tanelerinin peşine takılmış günler sanki beynime doğru akıyor ince ince. Zaman öyle acımasız ve öyle umarsız geçiyor ki geçen her gün içimden bir nefes, bir nefes daha alıyor. Karnı dağlarda büyüdü hasretlik bir çığ misali. Ha geldi, ha gelecek diyen o ayak seslerini bekledi kulaklarım. Ama sen gelmedin. Mahşer kalabalığı sarsa da dört bir yanımı, ecel gibi bir şey peşimde. Adı yalnızlık. Yapmacık eller uzansa da ellerime, ruhumu okşasa da yalancı sözler. Yıpratılmış bedenimin sorumlusu yalnızlık. Ama en acısı, umutlardan ve hayallerden arta kalan ne varsa hepsini silip süpüren ve beni kahreden alışamadığım o sensizlik.

Ateşin üstündeki bir buz kütlesi gibi beni damla damla eriten, veyahut bir kurşun gibi bağrımı delip geçen, beni benden alan o kahpe sensizlik. 1 Eylül akşamıydı. Kara haber elçisiydi üstümde gezinen şu alacakaranlık. Caddeler düğümlenmiş bir yağlı urgan gibi bir bir boynuma geçiyordu. Başıboş gezen bu ayaklarsa bilmem kaç yüz kere attı şu kaldırımda voltayı. Rüzgar sanki öfkesini benden çıkarırcasına bütün vücudumu tokatlıyordu. Gözyaşlarım gözüme, gözlerimse geleceğin yöne mıhlanmış, seni son bir defa görmek istiyor derken... Sen göründün uzaktan. Öyle güzel, o kadar muhteşemdin ki utanan melekleri görür gibi olmuştum yüzümde. Usul usul yürürken beni gördün. Bir defa kaldırdın başını, bir defa baktın. Utandın mı? Çekindin mi? Niye?

Oysa, oysa sen doyamazdın gözlerime bakmaya. Söyle, söyle şimdi doydun mu? Sonra ufka uçan bir beyaz martı gibi yavaş yavaş gözden kayboldun. Bense başım öne eğik, ağzımda sigaramdan çektiğim son nefes, bilmediğim yöne doğru yollara yoldaş oldum. Yargısız infaz eden kelimelerden hüküm giydi sevdamız. Duyguları bir yıldız kaymasına bağlamaktı belki de yaptığımız en büyük hata. Belki de ahrazlıktı dostlarımızın söylediğine göre. Şimdi ise seni arıyorum. Gururuma küfredercesine, sonu belli olmayan o keşke kelimesine. Ama nafile, her şey boşa. Götürdüler seni yüreğimden apar topar. Tırnaklarıyla söktüler o gün canımı. Bende bir sen kalmıştın, seni de atlar. Hatırlıyor musun? Bana söz ver demiştin. Unutmaya çalış, üzülme demiştin. Saklıyordun bana bunları söylerken gözyaşlarını. Direndim, ayakta kalmaya çalıştım. Denedim ama yapamadım. Sana söz vermiştim güzelim. Sözümü de tutamadım. İşte bu bedenim o günden kalan bir enkaz. Ama yüreğim, ama aşkım, ama sevdam ilk günkü gibi ayakta, tertemiz ve sapasağlam. Sana bu son söz, son yemin. Bana imkansızlıklar içinde verdiğin aşkını benimle mezara götürmezsem, götürdüğüm aşkın değil vebal olsun güzelim. Kanımla besleyip büyütmezsem bu sevdayı, emdiğim süt bana haram olsun güzelim.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

aranayan önde çay içeyim. Sıkılırsan çekinme sakın sevgilim. Arabada dertli müzik dinleyelim. Sakın vakit doldu ayrılalım deme. Bu hayat beni çok yordu, yeter artık.

Çok sevmiştim aslında seni. Anlamadın ki sen beni. Zehir ektin yüreğime sevgi yerine. Yolda gördüğün bütün çocuklara sevmeyi öğret. Ama senin gibi terk etmesinler, olur mu? Ama ben yine de diyorum ki hadi.

yabancı, herkes mi kalleş düzenci, gönlüm adamın mertinde. Bilmezdin sen kıyı, kenar, bu akış tersine döner. Diner Mehmet Kemal diner, devamı olmaz dertinde. Yalnızlık aslında acı, eşkıya gözüme yabancı. Dost geçti kervan hancı. Yalnız

Resmin asılı duvarda. Seslenişimi duyar da beni anıyor der misin? Resimde olduğu gibi, içinden geldiği gibi bakıp bakıp güler misin? Mahpusun penceresinden içeride sıkılır adam. Resmime bakıp da ağlar mısın? Başıma gelene kızdım, hazredip ağladım. Resmine bakarak yazdım, öyle izleri bu şiiri okursan beğenir.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.